Vai gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay.